na ja maok sayo man ageh batong ka sedirik dahin daha alang peji dahim.